0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parazgın.
3: Sarsak uraya uruyu muhalli o bir şey sürüle biz momentçiler.
4: Bağışabı da narkazıyla.
5: Kurunu hud. Radyo ze darikene teme bi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
6: Rado miho revolüciyam deli bağışlı gone batçungi.
7: Miniho bigo çöz ocakşı ustavle.
8: Met tank işte vi havi. Oman be.
9: Befe. Restor boye beçvere.
2: Mois minet kartulik inos natkotemi.
10: Ke uşvi mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şens nate saeb sardzda uregiya. Titko saraperi momxdara.
9: A, radio şer gamouçxanedia.
2: Gamouçxanit filmebi pirdapir eterši da dasachukrdit chvenebulisgan.
12: Shebratuli gochi tqemli.
13: Chimen chimen besen dara bashesish.
14: Pulde unda tamash, vins gaimarjos imas tumanio.
15: Puli yo?
16: Puli rom khondes, am nefshi da gamachedeb.
2: Orshabats, otshabats da paraskevs.
17: Okhros, saraya sagishenem. Chem sakutas robovchermere.
2: Sagamos epse.
18: Me rasmerchit, rasmematlevit. Chem mogodili sisteba khomarari. Berzeneba moigonis.
19: Da, gets. Boshar.
2: Inomani, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებს.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.